Papa. Muhammedun'un hastası bismillahirrahmanirrahim. Min el-Mahmud.